O zaman kardeşim etmemeliyiz. Mayalet bir baştan sıkmadık. Geçer bir baştan yağarık bir çeşem. Uçurulduk bir baştan çekeş umukli. Letan mayal. Umukli lemeyak letan. Bırbet kardeşim noşkin bir letan mayal. Çekeş umukli letan mayal. Tuşi kiman kolektu alaka teşke çağır koyun taktun nurumeli çektemar. Taktun nurumeli karriyo. Taktun nurumeli tulam. Tulum. Taktun nurumeli playa del karen tulaka teşke kokoşu tulaka. Umukletana tuches kima kola besan tus no rum li kanton de kim tus no rum li skam tus no rum tu me skam tu la kate tus kocho le tang beta pero ves que ile skino kova na chale ke umukle le tan mayo man se chupe malo sarta ma chancaga le cosa no es ma como a Gerardo Reynoso Joana Maldonado le teo con un pastiches uje le noticias va ves que ile. Soy ocupante de la ley, Joana Maldonado con denuncia ciudadana. Soy cucho don Heil Casanovia con la botana. Le teme a cuyucho a tu cucho de Radio Turquesa Peninsular. Tenen la gran y eso hable que su trabete ley. Tenen chicas pas, upas el cajal, upas el mayas. Pueblos, mayas. Le te vas yucha, te vas comando que mi wey tu cucho de Radio Turquesa Peninsular. Maro, en canal tobaes. Canan tobaish, me iba a decir, sabes mi pola tiquis que le yon tunen tsa que el compé tumben sasta. Duchi kima coletu laga tres tretu no rumli maeshanu. Vicake eshkaka guardia, ya shlei, chumpum, chanka, Veracruz, tulaka, pe, tulumli maeshanu, wezcaileis.